This is 2000 Community Radio in Sydney, Australia. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Her salı, çarşamba, perşembe, cuma 98.5 FM, cumartesi, pazar pazartesi 985 dijital platform üzerinden yayın yapmaktadır. Avustralya Türkiye'nin Sesi Radyosu sizinle bugün programına hoş geldiniz.

0: İyi akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Neşe Sözer'le sizinle bugün programı 98.5 FM'desiniz. Ve bugün stüdyolarımızda çok özel konuklarımız vardır. Evet, bu özel konuklarımız bizlere Türkiye'den getirdikleri deneyimlerini, donanımlarını bu akşam bizlerle paylaşacaklar. Fakat sadece bir kişi değil, dört kişi bizlerle beraber. Çok özel bir aile, çok genç bir aile ve onların teker teker Türkiye'deki deneyimlerini, Avustralya, Sydney'deki deneyimlerini, burada karşılaştıkları zorlukları ve burada karşılaştıkları sevdikleri şeyleri ve hem sadece yani genç çiftimiz değil ve sadece bu herhangi bir aile değil, Türkiye Cumhuriyeti Mandruit Anadolu Cami Din Görevlisi Sayın Murat Aksakal ve sevgili eşi Sayın Özlem Aksakal ve kızları Mihlisa ve oğullarıyla beraberiz bu akşam. Stüdyolarımıza hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun.
0: Evet. Sayın Murat Hocam. Evet, önce sizlerden başlamak istiyorum. Tabii ki bu kadar zaman yaptığımız radyo programlarında bizleri sürekli desteklediniz. Sosyal medya üzerinden gerek direkt olarak gerek indirek olarak çok çok teşekkürlerimizi arz etmek istiyorum. Ve özellikle toplumumuza verdiğiniz, sağladığınız katkılar, gençlerimize verdiğiniz ilhamlardan dolayı da sizleri kutluyorum. Hem sizi hem de ailenizi. Çünkü gurbette olmak kolay değil. Gurbette kendi insanına tabii ki hizmet vermek bir de çok başka bir şey. Tabii ki bu gece heyecanla onların sizlerden bunları duymak istiyorum, dinlemek istiyorum. Evet Murat Hocam, önce isterseniz bir kendinizin bir özgeçmişinden başlayalım. Evet.
1: Evet Nişe Hanım, çok teşekkür ediyorum bu güzel davetiniz için. Bu güzel bizi tasvir eden, tarif eden duygularınız için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Buradan bizleri dinlemekte olan Avustralya'da, Türkiye'de ve dünyanın çeşitli yerlerinde radyoları başındaki bütün yurttaşlarımıza, bütün sevgili dinleyenlerimize selamlarımı iletiyorum efendim. Bizlere, bu toplumumuza, buradaki özellikle Sydney'deki ve tabii ki Avustralya'daki Türk toplumuna böyle güzel bir imkanı sağladığınız için, radyo gibi bu yayın anlamında duygularımızı, düşüncelerimizi ifade etme imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben ismim Murat Aksakal. Geçen sene yine aynı şekilde burada bir yıl oldu. Tam bir yıl oldu. Meltem Alaf'la buradan kendisine de selam ediyorum. Evet. Bir program yapmıştık. Çok güzel bir program olmuştu. O zaman da kendimi detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım ama yine kısaca tarif edeyim. İsmim Murat Aksakal. Memleketim İnebolu, Kastamonu. Din görevlisi olarak Mandruit Anadolu Camii'nde görev yapmaktayım. 3 yıl oldu buraya geleli. 2023'ün Mart'ında geldik. Bir Ramazan'ın işte başlangıcında geldik efendim. O günden bugüne Türk toplumumuza, insanımıza, ülkemizin insanına burada hizmet etmenin, vazife yapmanın gururunu, onurunu taşıyoruz efendim. İnşallah burada bundan sonra da ömrümüzün yettiği kadar burada kalabildiğimiz müddetçe bu görev süremiz içerisinde üzerimize düşenin en güzelini yapmaya devam edeceğiz inşallah.
0: Ne mutlu. Tabii ki göreviniz genelde 4 yıl mı oluyor Murat?
1: Efendim 4 yıl olarak şu anda işte o şekilde
0: ama
1: uzatılabilir
0: geliyor. De tabii ki.
1: Tabii ki bu kurum amirlerimizin, devletimizin, işte başkanlığımızın uygun gördüğü, müsait gördüğü, gerek gördüğü koşullarda
0: ihtiyaç duyduğu koşullarda
1: görev istersek istenilirse uzatılabiliyor. Tabii biz uzatılmasa da buradaki yapmış olduğumuz ne kadar görev olursa bundan çok memnun olduğumuzu ifade etmek istiyoruz efendim. Tabii yine ayrıca bana bu görevim süresinde yardımcı olan sevgili eşime, çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. Yani güzel bir aile olduğumuzu düşünüyorum. Türkiye'deki o aile yaşantısını, o aile birlikteliğini, bütünlüğünü burada göstermeye mümkün olduğuca çalışıyoruz. En çok buna gayret etmeye çalışıyoruz. Hani toplumdaki davranışımızda olsun, evdeki yaşantımızda olsun, burada aile hayatının bir model olarak, rol model olarak gösterilmesi çok önemli. Bunu mümkün olduğu kadar başarabilmeye çalışıyoruz efendim.
0: Tabii ki çünkü burada, evet. Sizlerde toplumu, evet. Toplum size bakıyor. Ve bir de evet, yani görev yaptığınız bölge de kolay bir bölge değil.
1: Evet,
0: tabii ki
1: efendim.
0: Burada
1: evet.
0: 50 yıl yaşayan bir kişi tabii. Olarak evet. Tabii ki Mandruit bölgesi. Tabii ki oraya yerleşen Türklerimiz tabii ki ama oranın şartları biraz daha zor. Tabii ki. Yani biraz sonra geleceğim tabii ki orada karşılaştığınız tabii ki sor, vatandaşlarımızın karşılaştıkları hangi sorunlar var. Fakat önce sizler ilk buraya geldiğinizde burası ilk atama yeriniz mi yoksa?
1: Benim yurt dışı olarak efendim, yurt dışı olarak görevi olarak ilk atama yerim burası. Daha önce de tabii burada ben Melbourne'a bir geçmişim var. 2002 yılında gelmiştim Avustralya'ya ben. O zaman da işte helal et inspektörlüğü yapıyordum. Helal et inspektörlüğü, Islamic Council of Coordination Victoria diye bir kurum var şu anda. Halen devam ediyor Victoria'da. Buradaki Sigma'nın bir başka versiyonu, yani Sigma var burada. Buradaki, orada da Islamic Council of Victoria, Coordination Victoria diye geçen o kurum var. O kurumun bir elemanı olarak ben helal et inspektörlüğü yapıyordum efendim. O görevimde de çok memnundum. O şekilde de
0: buradan... Ne kadar kalmıştınız?
1: 5 yıl kalmıştım efendim. 5 yıl sonra Türkiye'ye geldik. Türkiye'mizde, güzel ülkemiz

0: önemli. Sizin gibi genç dinamik evet. kişilerin tabii ki şu anda tabii ki dijital medya evet. Tabii ki ulaşabilmenin tek
1: ve yolu. Bitmeyecek bir alan. Gerçekten sürekli tabii. gelişiyor. Her şey dünyamızda gelişiyor, değişiyor, dönüşüyor.
0: Evet.
1: Bu değişen, dönüşen dünyamızda tabii ki bu dijital medya, işte insanlara ulaşma, iletişim teknolojileri, efendim bu communication, telekomünikasyon, hep bunlar hep çok gelişiyor sürekli. Bizler de insan yani bu şeye ayak uydurmaya çalışıyoruz.
0: Elbette tabii
1: ne
0: ki.
1: Kadar ayak uydurabilirsek gelişen dünyaya ve teknolojiye o kadar biz var olabiliyoruz. Eğer
0: tabii.
1: uyduramazsak efendim orada insanlar yani etkisiz oluyor.
0: Tabii ki.
1: Bu anlamda demin izah ettiniz yani gurbet derken daha önceden gelen büyüklerimiz burada gerçekten gurbeti yaşamışlar. Hı. Gittikleri efendim işte markette efendim diğer alışveriş ortamlarında sosyal hayatta gerçekten gurbeti o insanlar yaşamış ama şu anda buraya gelen insanlar gurbet yaşamıyor bence. Gerçekten her şey hazır bir ortamda. Sivil toplum örgütlerimizle, şükürler olsun okullarımızla ve bütün kurumlarımızla, kuruluşlarımızla biz buradayız. Buranın sokaklarında gezdiğim zaman herhangi bir tane bir Ahmet'e, bir Mehmet'e ulaşma mümkün yani.
0: Çünkü bir kurulmuş bir yani düzen var.
1: Kurulmuş çok güzel
0: yani
1: bir düzen
0: yıl,
1: var.
0: 50
1: evet.
0: yıl bir mazimiz var.
1: Burada,
0: bir kuruluşlarımız
1: evet.
0: var. Tabii ki evet. devletimizin de bize sunduğu imkanlarımız
1: çok.
0: Var. En
1: Aynen.
0: önemlisi. Temsilcilerimiz var.
1: Aynen.
0: Tabii
1: Aynen.
0: ki başkonsolosumuz.
1: Tabii ki.
0: Tabii ki yani buradaki görevlilerimiz de. Yani toplum içine yayılmış durumda. Tabii ki eskisi gibi
1: Aynen.
0: değil. Tabii
1: Şükürler
0: ki.
1: Olsun. Şu anda bir hazır evet. düzenin içine, hazır,
0: hazır
1: bir sistemin içine geliyoruz.
0: Geliyorsunuz.
1: Yani.
0: Evet. Tabii ki yani küçük bir Türkiye gibi.
1: Aynen.
0: Küçük bir Türkiye
1: o açıdan
0: gibi.
1: Da bize bu imkanları sunan bütün toplum büyüklerimize, bütün o devletimize başta olmak üzere büyükelçiliğimize, konsolosluğumuza da ben ayrıca çok teşekkür ediyorum. Yine halen işte benim çocuklarım Maarif Okulu'na gidiyorlar. Bu anlamda Maarif Okulları da burada çok önemli bir vizyonu üstleniyor.
0: Evet,
1: hem Melbourne'da daha sonradan orada açıldı. Burada da ülkemizin bütün hassasiyetlerimizle, eğitim hassasiyetlerimizle, anlayışımızla burada eğitim görme çocuklarımız imkanını görüyorlar. Bu açıdan da ben ayrıca Maarif Okulu'ndaki müdürlerimizi,
0: tabii
1: yetkililerimizi...
0: Tabii ki bu çok önemli. Çocuklarımızın Türkçe öğrenip çocuklarımızın
1: evet.
0: tabii ki kendi anaannelerini, tabii ki onun da
1: evet.
0: Özellikle kızımızın tecrübesini de dinlemek evet. isterim. Fakat buna geçmeden önce burada tabii ki Özlem Hanım sizi de dinlemek istiyorum.
2: Evet.
0: Fakat Murat Hocam kısa bir şekilde burada kaç tane din görevlimiz var? Örnek yani kısa bir şekilde. Çünkü Özcan hocamızla tabii ki bunları
1: tabii
0: konuşacaktık.
1: Tabii ki
0: o bugün gelemedi.
1: Hocamıza çok selam ediyorum buradan bizi dinliyorlarsa.
0: Evet.
1: Kendisine hürmetlerimi sunuyorum. Biz de buradaki her türlü hizmet noktasında işte toplumumuzla olan münasebetlerimiz ve hizmetlerimizin akışı noktasında çok güzel imkanlar sağladığı için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Burada biz işte Özküm Yıl'da şu anda bir bekleyen bir şey var. Din görevlisi daha oraya ulaşacak. Redfern görevlimiz var efendim.
0: Evet.
1: Daha sonra Auburn Camii'nde din görevlimiz var. Onlar geldiler. Abdülhalim hocam vardı. Abdülhalim Erkoç hocam vardı. Onlar gittiler biliyorsun. Enise hocam kendileri gittiler. Daha sonra yine aynı şekilde Wollongong'da Murat kardeşimiz var orada. Yine Bonerik Camii'nde Mücahit hocamız var. Kendisine buradan hepsine selam ediyorum. Hepsine hayırlı görevler diliyorum. Bu şekilde
0: tabii.
1: görevlerimize
0: görevlerimiz tabii ki toplumumuzun içine yayılmış durumdadır.
1: Evet.
0: O da çok önemli bir şey.
1: Evet, efendim.
0: Evet.
1: Ayrıca yine tabii Recep Subaşı diye bir arkadaşımız daha var. O da Guildford Camii'nde görev yapıyor. Yine bu şekilde
0: vatandaşlarımızın ruhsal tabii ki o çok hassas bir konu ona değinmek istiyorum.
1: Evet,
0: mutlaka bizi dinleyen dinleyicilerimizin yani o birkaç tane soru geldi. Onları da tabii ki sonradan sizlere soracağım.
1: Tabii ki efendim.
0: Peki. Şu anda çok teşekkür ederim Murat Hocam. Evet. Sayın Özlem Hanım, size geçmeden önce aslında şöyle bir

0: Özlem Hanımcığım, bir kadın olmak, bir anne olmak ve bir yurt dışında bir eş olmak çok önemli bir, değil mi?
1: Evet.
0: Peki Avustralya'ya ilk defa olarak Sydney'ye geldiğinizde, ilk yurt dışı tabii ki göreviniz eşinizle birlikte, Murat Hoca ile birlikte. Peki beğendiniz mi, neler hissettiniz?
1: Ben öncelikle size çok

0: Teşekkür ediyorum bu güzel davetiniz için.
1: Estağfurullah.
0: Çok sağ olun.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Bence çok güzel bir deneyim. Yani insanlarla, yeni farklı kültürlerle tanışmak, buradaki Türk bayanlarla tanışmak. Bence çok farklı, çok güzel bir deneyim benim için. Yani ben kendim aynı zamanda sosyolojiyi okuduğum için, hani onların kültür yapısını da böyle devamlı araştırdığım için, işte yaşlı teyzelerimizin özellikle bilgilerinden çok faydalandım ben. Sağ olsunlar, hepsi güzel şeyler anlattı, güzel anılarını, işte burada yaşadığı zorlukları anlattı. Bizim hiç zorluk çekmediğimizi anlattı. Çünkü eskiden bir iletişimi bile çok zor aileleriyle kurduklarını, iletişim...
1: Tabii mektuplar yazılırdı veya postanelere gidilip kuyruklarda bekliyorduk. Mesela biz 74'te geldik. Kuyruklarda bekliyorduk tabii ki oradaki şeylerimize, yani seslerini duyabilmek için. Tabii ki şimdi ne kadar...
0: Evet, o zorlukları anlatırlar bana devamlı. Ben de dinlerim, hani yaşlı teyzelerimizin tecrübeleri çok önemlidir. Hani bunları anlatırlar bana. Ben de dinlerim genelde. Hani böyle işte toplumumuzla kaynaşmaya çalışıyoruz. Sağ olsunlar. Hepsi çok hoşgörülü insanlar, sevecen insanlar. Yani o zorluklarına rağmen çok güzel toplumda kendilerini var etmişler. Hani o kültür şokuna rağmen, yani yine de hani kültürleşme alışmışlar. Kültürleşme olmuş, çok güzel olmuş. Yani ben hepsinden memnunum.
1: Evet, tabii ki. Bir o tabii ki size bir desteğiniz, tabii ki bir aile iç yapınız var.
0: Evet.
1: Bir de tabii ki burada gelen görevli hocalarla, onlarla, tabii ki onların eşleriyle birlikte. Çünkü sizin asgari müşteriniz o. O
2: aynen.
1: Tecrübeleri
2: evet.
1: Paylaşıyorsunuz.
2: Tabii ki.
1: Tabii ki bir yurt dışı tecrübesi yaşıyorsunuz. Onlarla tabii ki daha çok bir arkadaşlık değil de bir dostluğunuz var. Çünkü o da çok önemli.
0: Evet.
1: Çünkü geçirdiğiniz tecrübeleri onlarla paylaşmanız
0: evet.
1: Çok önemli. Tabii
0: evet.
1: Ki. Aslında gurbette ne çıkıyor ortaya? Aidiyet duygusu. Ait olabilme.
2: Tabii
1: çünkü
2: ki.
1: Kendi ülkende onu hissetmiyorsun.
2: Evet.
1: Kalkıyorsun, ezanını
2: evet.
1: Dinliyorsun,
0: evet.
1: Simitini alıyorsun. İşte her yerde Türkçe konuşuluyor.
2: Evet.
1: Tabii ki burada da aynı ama bir dereceye kadar o ait olma duygusunu sürekli hissetmek ihtiyacı hissediyor
0: evet.
1: insan. Değil mi?
0: Evet.
1: Evet.
0: Evet. Evet.
1: Tabii ki. Peki burada en fazla karşılaştığınız, en çok sevdiğiniz şeyler nedir? Bir kadın olarak, bir anne olarak, bir eş olarak Sydney'de tecrübeleriniz?
0: Sydney yani bence nasıl desem, bayanların böyle bağımsız olması, özgür olması, özgürce araba kullanabilmeleri,
2: özgüven,
0: yani
2: özgüven
0: özgüvenleri çok gelişmiş bayan olarak. Bayanlara çok değer veriliyor. O da benim çok hoşuma gitti. Hani Türkiye'miz de öyle, burası da öyle. Yani iki tarafı da seviyorum yani. Bir de ben çok değişik kültürdeki insanları tanımayı çok seviyorum. İşte Teyf'e gittiğimde de devamlı değişik kültürdeki insanlarla da arkadaşlık kurdum. Hepsiyle hani camimize de getirdim. Sağ olsunlar, geldiler, beni kırmadılar.
1: Ne güzel.
0: Herkese tanıştırma gibi bir imkan da sağladım. Böyle yani.
1: Evet, çok güzel. Evet. Aslında Avustralya'nın kadınların bağımsız olabilmesi ve özgüvenlerinin yüksek olması mecburiyettendir
0: evet.
1: diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Mecburiyetten, çünkü bir 10 milyon kilometre kare üzerinde aradaki mesafeler çok.
0: Evet.
1: Tabii ki isteseniz de istemeseniz de yaşam aslında kolay gibi görünüyor ama çok zor.
0: Evet.
1: Eğer iki tane profesyonel insan çalışacaksa, biri bir tarafa gidiyor, diğeri bir tarafa gidiyor. Araba kullanmak bir mecburiyet.
0: Evet.
1: Bir lüks değil. Hani Türkiye'deki, bilmiyorum Avrupa'daki şeyler gibi, otobüsler gibi, buradaki otobüsler pek fazla bazı bölgelerde
0: yok.
1: O kadar yok, çalışmıyor.
2: Evet, yaygın değil. Efendim,
1: yaygın
2: evet.
1: değil, değil mi?
2: Servis
1: evet.
2: yaygın değil. Evet.
1: Servis yaygın olmadığı için yani bir derece kadar mecburiyetten
0: evet.
1: diye düşünüyorum.
0: Doğru.
1: Evet, ama söylediğiniz doğru. Tabii ki her kültürden bir şeyler
0: evet.
1: öğrenebiliyoruz.
0: Evet.
1: Tabii ki. Peki karşılaştığınız zorluklar oldu mu? Murat
2: yani
1: hocam,
2: ben açıkça söyleyeyim efendim.
1: Bir din görevlisi olarak önce, o bir kişisel olarak ve din görevlisi
2: yani
1: olarak.
2: Yani zaten ülkemizin insanı her yerde aynı. Yani davranışlarıyla hep alışık olduğumuz için, yani birbirimizi tanıyan millet insanlar olduğumuz için o noktada gerek görev açısından olsun, gerekse kültüre uyuşma açısından herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Açıkça söyleyeyim. Kendi açımdan söylüyorum. Çünkü ben burada bir deneyimim var sonuçta. 5 yıllık bir deneyimim olduğu için
1: tabii.
2: ülkeyi tanıyorum. Ülkenin insanlarını tanıyorum. Buradaki insanların psikolojisini iyi biliyorum. Dolayısıyla onlara nasıl yaklaşılması gerektiğini, onlarla nasıl iletişime kurulması gerektiğini ben çok iyi bildiğim için bu anlamda acizane. Bu noktada hiçbir sıkıntı yaşamadım diyebilirim. Yani,
1: peki burada çok önemli bir noktaya değindiniz Murat Hocam. Türkiye'deki insana yaklaşma şeklinizle buradaki insanlara, yani Türk insanımızdan bahsediyorum, yaklaşma şekli arasındaki ne fark var mesela?
2: Ya şimdi herkeste esasında bu empati, fedakarlık, her yer, merhamet, bunlar her yerde çok geçerli akçeler ve önemli duygular. Yaşanması gereken duygular. Ancak efendim bunlar özellikle yurt dışında daha da fazla ihtiyacımız var. Empatiye, birbirimizi anlamaya, birbirimize sevgiyle yaklaşmaya. Burada insanların her zaman için ne kadar dört dörtlük şartları da olsa, ne kadar hayatları dört dörtlük bir imkanları olsa bir tarafları kırık yaşıyor. Ülkesinden uzak, belki sevdiklerinden uzak. Burada insanlar sizden mutluluk istiyor. Tabii din görevi de istiyor. Sorduğu dini soruya cevap da istiyor. Belki dini bir takım ihtiyaçlarına cevap da istiyor. Ama en çok istedikleri insanların bizden burada sevgi, ilgi, alaka. Onlarla bir yemek yemek, onlarla bir kahve içmeye gitmek, ne bileyim, onlarla bir efendim bir halleşmek. Onlarla
1: yani
2: bir adeta
1: diyor.
2: Biz burada
1: yani beni gör diyor.
2: İnsanlar beni çağrı diyor. Arıyor burada. Hani beniyle ilgilen diyor. İlgilen resmen mi? Onu demek istiyor efendim aslında. Hatta belki ben çok yaşadım bunu kendi görev ortamımda. Belki insanlar sizinle bir şeyi tartışmaya çalışıyor belki de. Bir şeyi soru sormaya çalışıyor. O soruyu belki de biliyor sizden de ama sizinle bir iletişim kurmak istiyor. Sizinle
1: o şekilde kurabiliyor.
2: O şekilde kurabiliyor. Sizinle bir sevgi bağı kurmak istiyor. İlgi alaka bağı kurmak istiyor. Siz bunu anlamanız gerekiyor. Bunu anlayabilirseniz o insanı kazanıyorsunuz efendim. Eğer bunu biraz o tartışma üzerine götürürseniz veyahut da o konu üzerine götürürseniz meseleyi, orada mesele kopuyor zaten. İletişim kopuyor. O yüzden bu noktalarda çok dikkat etmek gerekiyor. Bir de insanımıza, yani dediğim gibi, burada biz sadece din görevlisi değiliz. Biz burada aynı zamanda terapistiz efendim. Biz burada aynı zamanda psikiyatristiz ya. İnanın böyle.
1: Psikologsunuz, psikiyatrisiniz, kardeşsiniz, babasınız.
2: Ben o açıdan her şey.
1: Evet, o çok önemli tabii
2: ki. İnsanlarımız da burada şükürler olsun bu zamana kadar bu anlamda çok güzel iletişimimiz oldu. Yine ben geçendeki programda da ifade ettim. Bunları oradaki insanlarımızla yine Türkçe dersleri bu anlamda. Özellikle ben Türkçe dilinin yaygınlaşmasına toplumumuzun biraz sonra belki de bu noktalara siz sorunuza geleceğiz ama ben
1: tabii
2: ifade
1: ki,
2: ediyorum
1: tabii
2: da.
1: Ki, buyurun. Tabii
2: yani
1: ki.
2: Şimdi burada bir millet gelenek ve görenekleriyle yaşar. Yani bir milletin gelenek ve göreneklerinin en önemli başında dil gelmektedir. Yani bir dil o insanları bir araya tutan, insanların kültürünü, tarihini, medeniyetini koruyan en önemli unsur dildir bence. Ben buna çok önem veriyorum. Türkçenin kullanılmasına, Türkçenin doğru kullanılmasına önem veriyorum. Eşimle de biz ilk tanıştığımızda da spikerlik kursunda tanıştık. Ben TRT'den giderken kendisi de oyuncu deneyimi var, oyunculuk deneyimi var. MKM Kültür
1: Tabii
2: Merkezi'nde.
1: Tabii o enerjiyi zaten algılıyorum ikinizden de.
2: Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Evet. MKM Kültür Merkezi var Ankara'da. Orada Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda kendisi oyunculuk eğitimini aldı. Daha sonra değişikli özel televizyonlardaki isimlerini söylemeyelim. Bazı yayınlarda, yapımlarda, dizilerde oyun oynadı. Biz hayatımızı şey yaptıktan sonra, birleştikten sonra oradan kariyeri bıraktı. Döndük böyle bir kendi halimizde ayak kurmaya, yuva kurmaya, kendi halimizde şey yapmaya başladık. Onu diyeceğim, yani sadece dini anlamda değil, biz burada kültürümüzün bütün dinamiklerini kullanmak suretiyle toplumumuzla iletişim halindeyiz. Orada yine özellikle benim üzerinde durduğum mesele, buraya gelmeden üzerinde çok çalışmalar yapmış olduğum ayrı bir mesele, bağımlılık konusu. Bağımlılık biliyorsunuz çok kapsamlı bir kavram bugün. Yalnızca alkol, uyuşturucu bağımlılığı değil.
1: Çok özür dilerim.
2: Oyun bağımlılığı, evet. Telefon bağımlılığı, efendim bunun yanında her türlü bağımlılıkların şeyleri, kapsamları genişlemeye başladı biliyorsunuz.
1: Peki burada karşılaştığınız...
2: Çok görev var üzerimizde.
1: Burada karşılaştığınız vatandaşlarımızın size gelip dediğim gibi, yani çok katılıyorum. Evet. Yani bazen psikologlara gitmeyi tercih etmiyorlar.
2: Evet,
1: ama tabii ki sizin gibi görevlilere gitmeyi tercih ediyorlar.
2: Efendim, evet.
1: Evet, mesela daha çok size gelen bağımlılık konuları nelerdir?
2: Efendim çok buradan çok üzülerek söylüyorum. Gece saat 2'lerde ben telefon alıyorum bazen. 2'lerde o insanları misafir ediyorum. Onları teselli ediyorum. Evden kovulan, efendim eşiyle işte tartışıp evden çıkan, gelen. Onun dışında işte havanın soğuk, ya havada, yağmurlu havada evden çıkıp gelen, işte eve alınmayı uyuşturucu veya bağımlı olduğu için eve alınmayan, onlarla işte orada hemhal olmaya çalışıyoruz ve bir takım çalışma grubumuz var. Onlarla tedavi grubumuz var. Onlarla ilgileniyoruz.
1: Peki tedavi yani, gruplarınız buradaki evet, herhangi bir merkezlere bağlı mı?
2: Türkiye'den bir hocamız var efendim. Onunla irtibat halindeyiz. Online terapi anlamıyla onunla irtibat halinde. Geçen sene de bunları söyledim yine. O hocamızla da isterseniz irtibata geçebiliriz yine. O tabii, da sizinle bu anlamda bunlarla ilgili bilgileri verebilir. Kendisinden Allah razı olsun. Eski AMATEM Başkanı, Alkol ve Madde Bağımlıları Derneği Başkanı Nesrin Dilmaz hocamız. Sağ olsun kendisine bana çok yardımcı oldu bu anlamda. Kendisine fikir danıştım. Peki, ne yapabileceğimi.
1: Peki, buradaki toplum buradaki şeyleri ona yöneltip ondan evet, bilgi alıyorsunuz.
2: Tabii ki efendim.
1: Ve buradaki onlar, tabii evet, ki peki burada eğer ihtiyacı varsa nasıl hastanelerle onları yönlendiriyor biliyorsunuz tabii ki.
2: Tabii ki buradaki gerekli olan işte buradaki mevcut olan sağlık kurumlarıyla ilgili olarak onları yönlendirmemizi yapıyoruz efendim. Şimdi esasında bu noktada Neşe Hanımcığım yani insanları ikna etmek mesele. Bu bağımlı olan bir insanı ikna etmek mesele. En çok zorusu doğru, bu. En zoru bu. Evet. Yani tedavinin belki de yarısından fazlası insanları ikna etmek.
1: Kendi sorununu basit bir sigara. Kabul etmek.
2: Şimdi bir basit bir sigaradan bahsediyorum. Ben bunu cuma hutbelerimde, cuma sohbetlerimde de vaazlarımda da ifade ediyorum efendim. Bütün uyuşturucuların kaynağı sigaradır. Ben bunu açıkça söylüyorum. Yani esasında en çok masumane gibi duruyor aramızda bu sigara ama Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız da Türkiye'de özellikle buna çeşitli platformlarda, çeşitli yayın ve tanıtımlarda buna çok önem veriyor. Sigara bırakılması noktasında latifeler yapıyor insanlarla böyle işte söz ver gibi. Aslında bizim de bunu yaygınlaştırmamız lazım. Sigara ile önce birinci mücadeleyi başlatmamız lazım diye düşünüyorum. Toplum olarak sadece bu din görevlilerinin veya doktorların, psikiyatri uzmanlarının işte Yeşilay, İşte sivil toplum örgütlerinin görevi değil, bütün hepimizin görevi olarak düşünüyorum. Yani bir toplumda sadece camide değil, başka platformlarda, sokakta nerede görürsek görelim, bağımlı insanları tanıyorsak o insanlara lütfen yetişelim. Onlara lütfen dokunalım diyorum ben toplumumuza buradan çağrı yapıyorum.
1: Tamam, siz de biliyorsunuz.
2: Lütfen yaptınız, bana getirsinler. Geçen sene de bu çağrıyı yaptım. Bana getirsinler. Birkaç geri dönüşüm oldu. Onun dışında pek fazla bir geri dönüşüm de bulamadım.
1: Çünkü en yani, fazla zor olan yani, şeylerden evet, birisi bağımlılıktır. Yani, nikotin %92
2: çevremizdeki
1: bağımlılık
2: efendim
1: yapan
2: insanlara ben bakıyorum. Bak çocuğum, bağımlı çocuğa bakıyorum. Amcası yanında duruyor. Veya işte babası veya ayrılmış. Ya ayrılsan ayrılmış olabilirsin. O senin çocuğun sonuçta. Halen daha senin çocuğun o. Ona ilgilenmek zorundasın. Veya çevresindeki komşular Türk, işte onlar görüyor onun halini. Bir kere onunla konuşmuyor, ilgilenmiyor efendim. Bunlar çok kötü. Yani bu
1: çünkü
2: bu açıdan bizim
1: o da bilinçsizlikten evet, geliyor. Yani o da bilinçsizlik geliyor.
2: Evet.
1: Onun için tabii.
2: Evet. Yakınlaş onlara, daha çok fazla ilgilenmemiz lazım. Yani konfor alanları çok efendim yani. Konfor alanlarında hizmet yapmak, konfor alanlarında işte süslü sözler söylemek çok güzel. Ama önemli olan oralara ulaşmak, oralara yetişmek, oradaki şeylere ulaşmak ben çok gerekli diye düşünüyorum efendim.
1: Tabii çok çok
2: buradaki
1: çok,
2: bütün herkese, bütün toplum bireylerimize, bütün sivil toplum örgütlerinin buradaki sorumlularına ben bunu çağrı yapıyorum. Acizane çağrı yapıyorum. Yani gerçekten geri dönüş de olmadı geçen seneden beri bu zamana kadar bu yapmış olduğum şeyle. Fazla birkaç tane geldiler bana. Ben tekrar çağrı yapıyorum. Ben burada bu çalışmayı yapıyorum. Mentörüt Anadolu Camisi'nde bütün bu anlamda bağımlılık olan, bundan kurtulmak isteyen kimler varsa lütfen beni bulsunlar efendim. Bu noktada ben elimden gelen maddi manevi bunun anlamdaki
1: bu çok güzel
2: şeyi
1: ama
2: yapmak istiyorum.
1: Ama tabii ki bunu şey yapabilmeniz için dünyada en fazla en büyük sorunlardan birisi de zaten bağımlılık
2: evet,
1: sorusudur.
2: Evet.
1: Sigara dediniz. Türkiye
2: evet,
1: en fazla sigara içilen ülkelerden birisidir.
2: Kusura bakmayın.
1: Ama Avustralya'da evet, aynı. Burada da içiliyor.
2: Yarım kaldı orada onu diyecektim.
1: Ama kanunlaşmadan evet, yani bu değişmiyor. Evet. Avustralya'da da mesela şimdi bir paket sigaranın fiyatı $50.
2: Yani
1: herkes $50 veremediği için restoranda içemiyor. Katiyetle hemen cezası var. Evet. Şimdi bu da Türkiye'de tabii ki eğer şeye hayata geçirilebilirse o da yavaş yavaş olacak tabii,
2: tabii
1: ki.
2: Yani çünkü bütün alışkanlık bir sigarayla başlıyor bence. Öyle düşünüyorum yani. Diğer daha büyük kötü alışkanlıklar sigarayla devam ediyor çünkü. İnsanlar onu artık sıradanlaşıyor. O sıradanlaşıyor derken sürekli daha ağır, daha böyle şey insanlar bu bağımlılık şeysinde öyle yani. Malumunuz.
1: Tabii ki onun değişik kategorileri vardır
2: evet,
1: tabii ki.
2: Allah
1: evet,
2: korusun.
1: Evet,
2: Rabbim çoluğumuzu, çocuğumuzu, bütün toplumumuzu, insanlığı evet, bu belalardan korusun. Bunun dışında tabii yine dini hizmetleri yapıyoruz dedik o alanda da. İnsanlarımızın en çok burada ihtiyaç duyduğu şey ilgi, alaka, toplumumuzun en çok bizden beklediği din görevlisi olarak onlarla hoş vakit geçirmek efendim. Onları anlamak, onların dünyasına girebilmek, onları empati yapabilmek. Ben böyle gördüm yani. Siz deminki sorunuzda cevap olarak bunu söylemek
1: Peki,
2: istiyorum.
1: Peki en çok din konusunda size sorulan, yöneltilen soru. Onu bir dakika
2: tabii ki
1: şey isteyeceğim. Özlem Hanım'dan
2: Oldu
1: alayım.
2: Efendim.
1: Peki sizin gözlemlediğinizde etrafınızdaki genç kızlar veya da size sorulan yani din konusunda sorulan en sorular nelerdir? Bir kızların, kadınların veya başkalarının sizin
0: yani,
1: tecrübeleriniz.
0: Genelde hani Peygamber Efendimizin hayatıyla ilgili çok sorular soruyorlar. Hı-hı. Ben de onu hani eşime iletiyorum diyorum.
1: Tabii.
0: O daha hani
2: paylaşıyor benimle. Ben de ona daha da fikir alışverişine bulunmak adına birlikte bir ağız birliği yapmak suretiyle bu şekilde istişare ediyoruz.
0: Daha çok peygamberimizin hayatını çok merak ediyorlar. İşte eşlerini, her şeyini merak ediyorlar. Ben de eşime diyorum hani merak edilen sorulara sağ olsun hemen cevap veriyor, yanıtlıyor.
1: Yanıtlıyor
0: evet.
1: Tabii ki. Evet. Çok güzel. Peki sizce buradaki şimdi dört kuşağa geldik. Tabii ki ilk kafilemiz 1968'de geldi Türkiye'den. Kıbrıs'tan Kıbrıs Türkleri 1948'de geldi. Dördüncü kuşağa geldik. Şimdi, tabii ki birinci kuşak değişik. Onlar tabii ki daha çok dinlerine, daha çok kendi kültürlerine ait olma duygularına daha çok. Siz şimdi dördüncü kuşak ve üçüncü kuşakla arasında istişare ediyorsunuz.
2: Evet.
1: Tabii ki sizin yaşınızın gereğince size ulaşmak isteyen kişiler. Peki din konusunda oradaki açıklık nedir sizce?
2: Yani, bana mı sormuştunuz?
1: Evet, size tabii. Soruyorum Murat Hocam.
2: Şimdi efendim din olarak tabii ben öncelikle şundan daha doğrusu bir şunu ifade etmek isterim öncelikle. Her yer din akıyor. Şöyle baktığımız zaman. Her yerden din fışkırıyor. Her yerden 24 saat dinle alakalı herkes kafasına göre bir şeyler söylüyor maalesef. Benim en büyük muzdarip olduğum meselelerden bir tanesi hepimizin. Yani çünkü yani biz öncelikle doğru bilgiyi araştırmamız lazım. Doğru bilginin peşine koşturmamız lazım. Toplumumuz bize geldiği zaman şöyle bir ifade kullanıyor bütün sorudan önce. Hocam şöyle bir şey var mı? Şöyleymiş de filancı şöyle dedi de doğru mu? Yani şöyle bir şey var hocam. Şunu siz düşünürsünüz. Nasıl düşünürsünüz demiyor da filancı kişiden şöyle bir şey duyduk veya şöyle birisinden şunu duyduk. Bu doğru böyle midir gibisinden. Maalesef bu din konusunda ehliyetli olmayan kişiler her önüne kesen gelen bir paylaşım
1: çünkü
2: yaptığı için
1: siyah beyaz değil
2: tabii,
1: ki
2: yani,
1: bilmek her
2: çünkü,
1: şey bilmekten geliyor
2: evet,
1: okumaktan geliyor
2: yani,
1: bilgisizlikten değil mi?
2: Tabii ki efendim yani öncelikle doğru bilgiye ulaşmamız çok önemli. Doğru bilginin kaynağı da kitaplardır. Doğru bilginin kaynağı işte Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu alandaki tefsir alanında, hadis alanında ve toplumumuzun içtimai hayatımıza ilmihallerle efendim diğer küçük izah tarzındaki eserlerle kültür dünyamıza hizmet eden yayınlarıyla bu ancak mümkün olabilir. Doğru bilgiye ancak kitaplardan ulaşabiliriz. Yani bilgiye, bilgi kaynağı olarak internetten tabii onlar da bir güvenli kaynak olursa güzeldir ama ilk birinci kaynağımız bizim kitapla buluşmamız lazım
1: i̇şte
2: diye düşünüyorum.
1: En önemli sorulardan birisi
2: evet.
1: de odur. Mesela
2: evet.
1: ben dediğim gibi 50 yıldan beri burada olduğum için ve 50 yıldan beri yaptığım meslekten dolayı da tabii ki.
2: Yani her önüne gelen din anlatmamalı.
1: Anlıyorum. Fakat şu anda gençlerimizin yani bir kaybolma noktası.
2: Evet.
1: Yani eğer dinini icra eden aileden gelmiyorsa veyahut da kızımız gibi Marif Koleji'mize gitmiyorsa veyahut da dinimizi doğru dürüst öğreten bir okulda yetişmiyorsa oradan buradan veyahut da hiçbir şey.
2: Ben evet. özellikle bu noktada şunu söylemek istiyorum. Gençlerimizle ilgili söylenecek çok sözler var da. Esas gençlerimizi kazanmak, onları elde
1: evet,
2: etmek, onları korumakla ilgili en önemli şey efendim, onları sevmek,
1: onun.
2: Onları
1: Anlıyorum.
2: Hoşgörüyle karşılamak, onların kıyafetinden dolayı, kılığından dolayı, işte saçını şöyle daradın, işte efendim şu kıyafete girdin deme. Ya çocuk camiye geliyor, benim gözümün önünde yaşananı söylüyorum. Vay efendim sen böyle nasıl geliyorsun camiye, böyle bir kıyafetle camiye gelinir mi? Diye o insanların ben camiden kaçtığını, camiye gelmediğini görüyorum.
1: Çünkü utanç.
2: Yani çünkü insanlarımızı, gençlerimizi özellikle tutabilmemizin tek yolu onlara önce sevgiyle ve hoşgörüyle yaklaşmak diye düşünüyorum.
1: Tabii.
2: Yani çünkü yeni nesil Neşe Hanım çok araştırmacı, çok efendim yani bir yerde okumuştum. Şöyle diyor. İşte 21. yüzyılın insanına galip gelmek, onlara bazı şeyleri anlatmak zorlamayla değildir. İkna yöntemiyledir. Çünkü Allah insanı diğer varlıklardan farklı olarak en güzel bir şey, nimetle ödüllendirmiş. O da nimetin adı akıl. İnsana bunu izah ettiğimiz zaman, ona işte yollarını gösterdiğimiz zaman insan zaten anlıyor. Ve biraz da bunu sevgiyle, empatiyle, hoşgörüyle beslersek o insan bizim bir parçamız oluyor zaten. Toplumun parçası oluyor. Şimdi o çocuk toplumun içinde baskı göre göre, kılığından dolayı baskı görürse, tercihlerinden, yaşamsal kişisel tercihlerinden dolayı baskı görürse, elindeki telefon, telefona bakmış, vay efendim telefona bakma camide insanların içinde azarlanırsa, o insan bir daha o camiye uğramaz efendim. Yani orada dört dörtlük bir vaaz da verilse, orada beş beşlik bir efendim dini hizmet de verilse, o çocuk oraya bir daha genç gelmez yani. Onları tutmanın,
1: onların, evet. Onların bir hayatı, telefon yeni neslin bir hayatı. Onun evet. için...
2: Ya bunları yani, kabullenmemiz lazım.
1: Ama şu anda tabii ki yöneten kişilerin nesli tabii. çok önemli. Tabii. Onlar belirli bir yaşlardaysa tabii. onların tabii. Gençlere davranış şekilleri tabii. o şekilde düşünüyorlar. Evet. Ama onun için sizin gibi genç nesillere ihtiyacımız
2: tabii.
1: var ki.
2: Tabii ki.
1: Yani
2: tabii
1: gençlerimizi ki. Daha iyi anlayabilmek. Çünkü siz de yani...
2: Ben burada gençlerimizin tek ihtiyacının bu olduğunu düşünüyorum. Hoşgörüyle karşılanması. Hoşgörü. Gerçekten söylüyorum. Zaten insanlarımızın gidebileceği yer, yani camileri çok seviyor insanlarımız. Toplumumuz çok, yani gençler özellikle, çok yani ilgi gösteriyor cami efendim. Çok ilgi gösteriyor. Gelmek istiyorlar aslında insanlar
1: öğrenmek
2: cami.
1: Istiyorlar.
2: Öğrenmek
1: peki,
2: istiyorlar.
1: Peki Arapçayı İngilizce öğretiliyor Kur'an değil mi bazen? İngilizce öğretilen tabii ki.
2: Ya tabii Kur'an-ı Kerim'in her
1: Kur'an-ı Kerim'in
2: tabii,
1: değil mi?
2: Her dile çevrilmiş, çevirileri var şu anda ama var
1: şu anda
2: tabii ki. Tabii Kur'an-ı
1: mı?
2: Kerim'in tabii. Var bizim başkanlığımızın yayınlarından da var. Özcan hocamız Allah razı olsun geçen sene bir çok kitaplar getirtti. Türkiye'den başkanlığımızdan. Şu anda I'm Going to the Mosque diye bir kitap daha var. Bir kitap daha bastırdı Özcan hocamız. Allah razı olsun bizim camimizde de o kitaptan mevcut. Çok güzel bir kitap. Basitçe hazırlanmış. Allah razı olsun Özcan hocamız bu noktada çok hassasiyetle bu işin üzerinde duruyor. Çok kitaplar getiriyor. O getirdiği kitaplardan ben işte yeni Müslüman olan bizim camimizde var. Birkaç tane yeni yeni son zamanlarda oldu. Geçen de James diye bir kardeşimiz Yusuf adını aldı yine. Allah onu hidayetini daim eylesin. Ya işte bizim bunlar güzel yaşamakla. O insanlar belki bir Müslümanı gördü. Güzel bir ahlakı gördü. Değil mi? O güzel ahlaktan etkilendi. Ne bileyim trafikteki güzel bir hareketten. Ne bileyim sokaktaki bir düzgün bir hareketten. Veya işte yani insanları etkileyen sözden daha fazla hal efendim. Hal dili çok etkiliyor. Yani peki, sözden daha fazla insanlar bizden action bekliyor, hareket bekliyor. Yani
1: anlıyorum. Peki o bilgiyi nasıl alacaklar? Eğer tabii Arapçayı anlamıyorsa İngilizceyi öğrenmek.
2: Tabii
1: değil.
2: Ki efendim.
1: Yani Kur'an'ı İngilizce mi öğretiyorsunuz gençlere?
2: Yani biz Kur'an-ı Kerim'i orijinalinden de öğretiyoruz. En çok tabii ki o programımızın en önemli listesinde orijinalinden Elif Bağ'tan işte oradan öğretiyoruz. Ayrıca tabii bununla beraber Kur'an-ı Kerim'in manaları üzerinde ben daha çok ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak bazı hayatımıza hitap eden önemli sureler var. Hepsi önemli fakat bizim hayatımıza doğrudan hitap eden sureler var. İşte o surelerle ilgili onlara açıklamalarda bulunuyorum. İşte namaz kılmanın mahiyetiyle alakalı, ahlakın mahiyetiyle alakalı. İşte bunlardan özellikle bahsetmeye çalışıyorum ki o bilgi, verdiğimiz bilgi kalıcı olsun. Şimdi sadece bunları manasından, efendim bir takım hikmetinden uzak bir bilgilendirmeyle sadece salt bir Arapçayla veyahut da bir salt bir Kur'an okuma okuyuşuyla onlara, o da çok güzel bir hizmet. Tabii orada bırakmıyoruz.
1: Ama zaten anlamazsa onu hayata
2: tabii,
1: geçiremez.
2: Hayata geçirebilmesi
1: onu
2: lazım.
1: Onu ben neden yapıyorum?
2: Ahlaka geçmesi lazım. Ahlaki bir hal. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zaten malumunuz en çok üzerinde durduğu husus bu. Ben Kur'an ahlakını tamamlamak üzere gönderildim buyuruyor. Yani Hazreti Kur'an'ın benim hayatımı Kur'an'a bakmak istiyor, baksın demek istiyor yani. Dolayısıyla Hazreti Kur'an demek, ahlak demek, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Kur'an'ın ahlakı demek. Dolayısıyla bu ahlakı biz hayatımızda hakim kılarsak, konuşmalarımıza, birbirlerimize olan davranışlarımızda, işte toplumdaki davranışlarımızda, insanlara saygı ve sevgimizle, bizim en çok duyduğumuz ihtiyaçları olduğu için onlardan bahsediyorum.
1: Onlar çok güzel.
2: Buralarda bunu özellikle görünen yerlerde bunu özellikle bu yansıtırsak dinimizin güzelliklerini, ben diyorum çok çok daha bu evet. gençlerimizi koruruz, kendimizi öncelikle koruruz, evet. tutunuruz her şeyi, hayata tutunuruz
1: elbette.
2: Diye
1: çok
2: düşünüyorum.
1: Çok güzel söylüyorsun, çok güzel konuşuyorsunuz.
2: Rica
1: ama
2: ediyorum.
1: Bunun ikinci, üçüncü kademesine geç gelmek istiyorum. Fakat oraya gelmeden önce güzel kızımıza bir söz sormak istiyorum. Evet, tabii ki Mihlis Hacım, evet, çok da güzel bir isim.
0: Çok
1: evet,
0: teşekkür ederim.
1: Evet, aslında onun anlamı daha önce söylemiştin, Güneş'in Sultanı diye.
0: Evet.
1: Evet, annem baban tabii ki çok düşünerek, özel düşünerek o ismi çok sana vermiş.
0: Ederim,
1: ne kadar
0: oldu.
1: Güzel. Evet, tabii ki 4 yıl önce geldin, 3 yıl önce geldin. O zaman kaç yaşındaydın Mihlisa?
0: O zamanlar 12 yaşındaydım, şimdi 15 yaşındayım.
1: 15 yaşındasın. Peki neler hissettin ilk defa Sydney'ye geldiğinde?
0: İlk defa geldiğimde çok değişikti. Çünkü hiç hayatımda böyle, yani Türkiye'ye gittim ama çok fazla büyük bir şehre, aşırı büyük bir şehre çok fazla gitmedim.
1: Evet.
0: Ankara bile yani gittiğim zaman bu kadar büyük değildi.
1: Sana çok büyük geldi. Tabii ki bir de küçük olduğun için, tabii ki 12 yaşındaydın. O zaman tabii ki daha büyük gelmiştir.
0: Evet.
1: Fakat anne babanla beraberdin. Tabii ki bir güven içindeydin. Onun için pek fazla bir şey yaşamadın. Peki ilk olarak Marif Koleji'ne mi başladın?
0: Hayır, ilk olarak Evans'tan başladım. İlkokula geçmedim. O zamanlar direkt liseye başladım. 7. sınıftaydım. Gittiğim zaman ilk başta şey olmuştum. Çok fazla farklı insanlarla tanışmıştım. Aşırı yeni insanlar vardı etrafımda. Hiç böyle tanımadığım, bir yerden böyle hep tanıdığım insanlardan direkt hiç tanımadığım insanlara geçtim. Dil çok zorlu oldu bizim için.
1: Dil çok zorlu oldu, evet. İngilizceyi öğrenmek tabii ki. O zaman tabii ki özel İngilizce derslerine de katılmışsındır.
0: O zamanlar tek özel İngilizce kursuna gittim.
2: Intensive English Class diye bu Evans High School, sadece o iş üzerinde.
0: IC tarafına gittim.
1: Evet, güzel. Ona katıldın. Peki ama İngilizceyi söktün herhalde. Yani şu anda tabii ki biliyorsun. Şimdi çok güzel. Elbette. Peki ondan sonra Marif Koleji'ne gittin. Marif Koleji'nin sence özellikleri nedir?
0: Özellikleri herkesin Türk olması ve her şeyden önce dilimize, dinimize önem verilmesi. Ve bu çok önemli bir şey. Çünkü eğer bir insan kendi milletini, dinini bilemezse kendisini bilmez.
1: Tabii ki.
0: Peygamber Efendimiz'in de dediği gibi, kendi dinini, ırkını kabul etmeyen bizden değildir. İlk önce insanın kendini kabul etmesi için dinini kabul etmesi lazım.
1: Tabii ki, kendini bilebilmek için. Peki diğer dersleri de yapıyorsunuz tabii ki.
0: Tabii ki.
1: Yani Marif Koleji diğer tabii ki buradaki okullar gibi sizi üniversite imtihanlarına hazırlıyordur.
0: Tabii ki.
1: Ama Türkçeyi Türkçe dersi olarak yapıyorsunuz.
0: Evet, özel Türkçe derslerine de giriyoruz.
1: Giriyorsunuz. O da tabii ki şey değil, üniversite giriş imtihanlarında kullanabileceğiniz derslerden birisidir, değil mi?
0: Evet.
1: Evet, güzel. Tabii ki din dersini de yapıyorsunuz.
0: Evet, din dersine de giriyoruz.
1: Din dersine de giriyorsunuz. Peki din dersi İngilizce mi yoksa Türkçe olarak mı veriliyor?
0: İngilizce olarak veriliyor ama çünkü öğretmenler Türkçe de konuşuyorlar.
1: Türkçe
0: bazen
1: de konuşuyorlar. Çünkü öğrenciler sadece Türk değil herhalde.
0: Tabii
1: yabancı
0: ki
1: öğrenciler de vardır.
0: Tabii ki.
1: Tabii ki. Peki din derslerini üniversite girişlerde onun imtihanlarına girecek misiniz?
0: Evet, üniversite giriş imkanlarında hem dil dersi hem de ekstra din dersi de oluyor. HCC için iki tanesini bir anda kullanabiliyoruz ve puanımızı arttırıyor.
1: Puanınızı arttırıyor tabii ki, elbette. Evet. Çok güzel, çok güzel. Başka daha bir katkıda bulunmak ister misin? Neler söylemek istersin? Tabii ki böyle donanımlı, ondan sonra bir anne babanın kızı olmak nasıl bir şey?
0: Ailemi gerçekten çok seviyorum. Beni böyle yalnız bırakmadıkları için çok mutluyum. Özellikle ilk geldiğimiz zaman, geldiğimiz camiye ilk geldiğimiz zaman bir toplumun içine geldik. O yüzden bizim için çok zor olmadı. O yüzden
1: ki
0: çok mutlu olduk. Bir de ailem de yanımdayken hep yani yanımda oldular. Çok seviyorum onları.
1: Tabii ki.
0: Sizlerle ki beraber, sizin gibi insanlar hep bize yardım ettiler.
1: Estağfurullah.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Sizler bizlerin kıymetlisiniz.
0: Çok sağ olun.
1: Tabii ki. Yani zaten hiçbir şey yalnız olmaz. Tabii ki. Hani eğer burada bu program oluyorsa sizlerin sayesinde oluyordur. Sizlerin emeğiyle oluyordur.
0: Tabii
1: ki.
0: Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz.
1: Tabii ki sizin gibi gençler istikbalimizdir. Ne mutlu.
2: Evet, çok sağ olsun bu arada.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Marif Koleji'miz, okulumuza çok teşekkür ediyorum efendim. Yani gençlerimizi istihdam ediyorlar, işte budur. Yani çocukları istihdam etmek lazım. Gençlere mesela demin dedik ya, gençleri kazanmak için. Gençleri kazanmanın bir yolu da onları işte ne bileyim bir yerlerde mesela buradaki şirket sahiplerimiz, ne bileyim iş sahibi, business sahiplerimizin onlara bir staj imkanları vermesi. Onları hayatın, iş hayatının içine sokması, eğitim hayatının içine, bu anlamda yöneticilik hayatının içine sokması. Burada örgütlenmemiz efendim, teşkilatlanmamız lazım diye düşünüyorum. Çocuklarımızın küçük küçük böyle staj yaptırmak gibi, onlara ne bileyim bir görevler verilmesi, onlara bazı sorumluluklar yüklenmesi, bu görevler onlara verildiği zaman ne yapacak? Kendine önem verildiğini hissedecek.
1: Bir de sorumluluk yani, alınca evet, zaten çocuklar nasıl şimdi, büyüyor, sorumluluk alınca büyüyorlar
2: tabii,
1: değil mi?
2: Tabii. Allah razı olsun, camilerimizde de bu son zamanda iyice yerleşmeye başladı bu anlayış. Genç kardeşlerimizi cami yönetimlerine alıyorlar, onlara başkanlık veriyorlar.
1: Ne kadar güzel.
2: Çok güzel bir şey bu. Yani,
1: çok güzel bir şey tabii ki.
2: Çünkü biz gittikten sonra, belli bir nesil gittikten sonra buralara onlar sahip çıkacak çünkü. Biz sürekli aman ben kalayım burada, aman ben olayım sürekli olmaz yani.
1: Olmaz,
2: bu çünkü
1: tabii ki.
2: Bir sonraki nesillerimize bunları aktaracağımız için onları şimdiden yetiştirmemiz lazım.
1: Evet. Görevimiz onları, de bu evet, değil mi? Bizden aynen, sonrakilere.
2: Yani tam çok sağ olsunlar bütün evet, buradaki sivil toplum örgütlerimiz bunlara çok önem veriyorlar. Gençlerimizi istihdam ediyorlar efendim.
1: Tabii ki. Son 10 yılda bu daha çok ilerledi.
2: Evet.
1: Evet, son, evet. Özellikle 10-15 yılda. Evet. Bu da tabii ki devletimizin tabii ki yaptığı katkılardan ve buradan aynen, giden sürekli bir duyumlardan, tabii ki bizim de buradaki çağrılarımızdan
2: tabii
1: dolayı
2: ki,
1: artık
2: evet,
1: bizi en sonunda okyanuslar ötesinden duydular gibi mi geliyor?
2: Eyvallah,
1: evet.
2: Eyvallah.
1: Tabii ki duydular gibi. Rabbim. Çünkü biz çok uzaktaydık.
2: Evet.
1: Evet, biz sanki de böyle bir üvey evlat gibiydik. Evet. Aslında mecburen öyleydi.
2: Çok özür dileriz. Bu arada siz ne zaman geldiniz efendim Avustralya'ya? Biz
1: 1974'te.
2: Sormak çok olmuş maşallah. Evet, bayağı bir evet, evet, önceki nesillerde.
1: Evet. Tabii evet, ki hemen ilklerdeniz. Tabii
2: efendim,
1: ki bütün tarih gözümüzün önünde
2: evet,
1: evet, geçiyor. Tabii ki. Evet. Şu anda çok çok az küçük bir ara veriyoruz. Sizin böyle birazcık dinlenmeniz için. Ondan sonra tabii ki çok iki tane çok önemli soru geldi. Onları size yönlendireceğim
2: tabii ki, tabii ki.
1: Murat Hocam.
2: Tabii evet, ki efendim. Ne demek? Memnuniyetle.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, burası Türkiye'nin Sesi Radyosu, Okyanuslar Ötesi'nden yayın yapmaktı. Bu akşam stüdyolarımızda çok güzel misafirlerimiz var ve ben çok duyguluyum. 98.5 FM Sydney, Türkiye'nin Sesi Radyosu, Neşe Sözen'le sizinle bugün programındayız. Evet, tabii ki bu program ne ilktir ne de son olacaktır gibime geliyor. Çünkü aldığım... hissettiğim duygulara göre bu programların devamını ben isteyeceğim, istirham edeceğim Murat hocamdan ve Özlem kardeşimden. Evet, daha değişik konumlarda sorularımıza cevap vermeleri için onları tabii ki medyada bize yardımcı olmaları için davet etmek istiyorum. Evet, onlara tabii ki çok küçük bir aradan sonra, şimdi kendileri biraz dinleniyorlar, soru

0: Evet, tekrardan 98.05 Neşe Sözen'le sizin de bugün programındasınız. Evet, Murat Hocam, başka hangi konulara değinelim dersiniz?
1: Efendim tabii böylesi güzel bir toplumda, böyle güzel bir ülkede değinilecek, konuşulacak çok konu var da. Ben özellikle dün itibariyle hani 7. yıla girdik. Biraz da hicretle alakalı bir kelime etmek isterim bu vesileyle.
0: Buyurun.
1: 25 Haziran 2026 günü. Dolayısıyla aşure günü olacak.
0: Evet.
1: Muharrem aşure ayındayız.
0: Aşure günün önemini bir konuşabilir
1: evet,
0: miyiz?
1: Aşure gününde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aşure günü 10. gününde tutulan, Muharrem ayının 10. gününde tutulan orucun çok faziletli olduğunu söylüyorlar. Bir gün Medine'de bir grubun işte aşure günü oruç tuttuğunu, Muharrem ayında oruç tuttuğunu duyuyorlar. Daha sonra Hazreti Musa'ya ondan daha yakınım diye bir ifade kullanıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla aşure günü oruç tutmak dinimizde sünnettir efendim. Aşure günü çok önemli bir şey ifade ediyor diğer açıdan da. Hazreti Nuh'un tufandan kurtuluşu, yine Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'i geçerek işte o şekilde Firavun'un zulmünden kurtuluşu, yine Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnından aşure günü kurtulduğu tarih kaynaklarında ifade edilir efendim.
0: Onun için çok önemli. Tabii
1: bu açıdan da bir önem ifade ediyor. Cenab-ı Hak bu güzel günleri birlik beraberlik halinde, toplum halinde yaşayabilmeyi nasip eylesin. Tabii aşure günü, işte hicret derken, Muharrem ayı derken hicret aklımıza geliyor. Hicret, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 622 yılında Mekke'den Medine'ye Müslümanlarla birlikte göçüne tarihsel olarak ifade ediyoruz. Tabii bundan da öte hicretin ayrı bir önemi var Müslümanlar için. Hicret bir günahlarından terk etmektir. Günahlarından, kötü huylarından ayrılıp hakka hakikate sarılmaktır. Cenab-ı Hakk'ın emirlerine, buyruklarına gitmektir. Hicret sadece bir yerden başka bir yere mekansal bir seyahat ifade etmez. Ayrıca insanın hurafelerden kurtulup hakka hakikate kavuşmasıdır. Cehaletten kurtulup ilme kavuşmasıdır efendim. Yine aynı şekilde hak hakikat yolculuğudur hicret insanın. Dolayısıyla bu anlamda hicret bir değişim ve dönüşüm hareketidir. Hicret baskılara ve zulümlere karşı o baskılardan ve zulümlerden bir kaçış değildir aslında. Onlara karşı bir merhaledir. Onlara karşı bir tavır almaktır. Dolayısıyla bu arada Müslümana da burada tavır almaktan ifade edilir. Hicret bir güvendir. Hicret bir huzurdur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Ebu Bekir Efendimiz malumunuz Sevir Mağarası'na sığınmışlardır hicret esnasında.
0: Evet.
1: O çok güzel bir şekilde anlatılır. Bu filmleri de oldu. Filmlere de konu edildi bu. İşte güvercin orada yuva yapmış. Örümcek orayı
0: örümcek
1: bir adeta bir kalkan
0: örmüş,
1: gibi. Yani evet, bir kalkan gibi orayı sanki peygamberimizi orada koruyor.
0: Orada koruyor
1: yani
0: ve
1: böyle bir enteresan bir çok güzel bir hakikati var hicretin. Ve orada Ebu Bekir Efendimiz işte kendilerini arayan Mekkeli müşrikler geldiği zaman böyle bir titremiş korkudan, titremeye başlamış. O arada ayet-i kerime Cenab-ı Hak indirmiş ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam orada La tehzen innallaha meana, korkma Allah bizimle beraberdir diyerek La tehzen hakikati orada gerçekleşmiş. Yani Allah bizimle beraberdir. O teselli öyle büyük bir teselli ki yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hem zamanda Ebu Bekir Efendimiz'e hem de bütün Müslümanlara hiçbir baskılardan, evet hiçbir böyle her türlü sıkıntılardan üzülmeden, mahzun olmadan bildiğimiz doğruları, hakikatleri Cenab-ı Hakk'ın yolundaki emirleri uygulamaktır efendim. Burada Peygamberimizin bizlere oradaki mesajı çok önemlidir. Ben yine çokça teşekkür ediyordum sizlere bizi bu güzel programa davet ettiğiniz için.
0: Estağfurullah.
1: Ben yine
0: aslında,
1: Ensar ve Muhacir gibi yeniden bütün toplumumuzun oradaki hicret hakikatinde olduğu gibi Mekke'den hicret edenlere biliyorsunuz Muhacir deniyor. Onları karşılayan, onlara her türlü yardım eden, fedakarlıkları gösterenlere de Medineli Müslümanlara da Ensar denilir efendim. Ben aynı bu Muhacir ve Ensar birleşmesinin, dayanışmasının yine toplumumuzda, dünyamızda, alemimizde vuku bulmasını Rabbimden temenni ediyorum inşallah.
0: Amin. Amin. Aslında
1: iyiliğe olsun hicretimiz, güzelliğe olsun, hakka hakikate olsun.
0: Amin.
1: İlme, irfana olsun efendim inşallah.
0: İlme, irfana olsun. Aslında biz de yani buradaki hicret okyanuslar ötesine hicret etmiş. Evet yani buradaki Müslümanlara.
1: Yani evet.
0: Yani çok
1: hicret de bizim için çok bir ayrı bir anlam ifade ediyor.
0: Ayrı bir anlamı var. Evet Murat Hocam ne söyleyeyim? Yani çok teşekkür ederim.
1: Biz de teşekkür ederim.
0: Hani teşekkür efendim. Aslında kalpten gelen yani kalbimden hakikaten çok müteşekkirim. Çok teşekkür ederim. En kutsal bireylerinizle, ailenizle geldiniz. Beni çok mutlu ettiniz. Bu programların devamını arzu ederim.
1: Tabii ki efendim.
0: Özellikle Fatiha Suresinin anlamını, onları yavaş yavaş mesela bir programı da ona şey yapmak isteriz. Sizin donanımınızdan faydalanmak isteriz.
1: Biz ne zaman siz vazife düşerse istediğiniz zaman ki, buradayız efendim.
0: Tabii ki biz konuşuruz. Evet. Özlem Hocam da diyeyim. Evet sizin ben, de tabii ki eğer arzu ederseniz kadınlar üzerinde de programlar yapmak isteriz. Müslüman bir kadın olmak nedir? Ya da hangi programlar üzerinde işe etmek isterseniz tabii ki. Önemli olan buradaki hepimiz gönüllüyüz. Gönül yolcularıyız. Tabii. Önemli olan vatandaşlarımıza ulaşmak. Kalpten kalbe köprüler kurmak.
2: Tabii, çok
0: evet en önemlisi o. Tabii
2: çok
0: ki.
2: Sağ olun.
0: En
2: çok
0: önemlisi
2: önemli.
0: O. Tabii ki hepimiz kendi bilgi dağarcığımıza göre görevimiz o zaten.
2: Tabii.
0: Yani hepimizin kendimize göre bir görevi vardır. Ve elinde sonunda tabii ki hepimiz hak yolcusuyuz.
2: Evet.
0: Evet. Bunu en güzel bir şekilde yapabilmek.
1: İnşallah. Evet. Ben tekrar burada bizlere bu güzel görevi yapma fırsatını veren devletimize, başkanlığımıza, bütün amirlerimize çok çok teşekkür ediyorum efendim. Burada bize bu imkanları sağlayan yine bütün sivil toplum örgütlerimize, konsolosluğumuza, büyükelçiliğimize ve bütün milletimize, bizlere her türlü maddi manevi desteği yapan milletimize çok teşekkür ediyorum efendim. Biz her saat 24 saat oradayız. Günün herhangi bir vaktinde bize gelip her türlü sorularını sorabilirler. Her türlü hizmet ihtiyaçlarını bizlere sunabilirler efendim. Ben bunun çağrısını yapıyorum yine tekrar. Biz
0: evet.
1: Orada toplumumuzun görev için oradayız. Bekliyoruz efendim toplumumuzu. Buyursunlar, çayımızı, kahvemizi içsinler, yemeğimizi yesinler. 24 saat oradayız efendim. Bekliyoruz.
0: Evet, evet. Murat Hoca 24 saat tabii ki Manruit Anadolu Camisi'nde dinamik, donanımlı ve en önemlisi kalbinden gelen empatiyle bütün gençlerimizi, bütün toplumumuzu sarıp sarmalamak istiyor. Evet, eğer bizden evlerinizden bizleri duyuyorsanız lütfen ulaşın Murat Hocamıza. Çok önemli. Evet, tabii ki.
2: Çok teşekkür ederim güzel davetiniz için.
0: Estağfurullah. Estağfurullah.
2: Çok teşekkürler.
0: Eğer tabii ki Murat Hocamıza direkt olarak ulaşmak istemiyorsanız tabii ki yine bu programın yapımcısı Neşe Sözen 0435 414 113'e ulaşabilirsiniz. Mesajlarınızı Murat Hoca'ya ulaştırabiliriz. Evet, bazı dinleyicilerimizden birkaç tane soru geldi. Fakat konuşacak o kadar çok şeyimiz olduğu için o sorularımıza cevap veremedik. Kusura bakmayın. Umarım ileriki programları da tekrardan onları gündeme alırız, ele alırız. Evet, sağlıkça kalın, güzel kalın. Evet.
1: Teşekkürler efendim.
0: Hepinize çok
1: davetiniz
0: güzel bir
1: için
0: hafta,
1: çok teşekkür ediyoruz.
0: Haftalar diliyoruz. Tekrardan yeni bir programda gelecek çarşamba saat 6-7 arası sizinle bugün programında buluşmak üzere diyoruz.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer,

duymak için ırmaklarda dolandım, dağları duymak için. Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını, bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun, bir kuş çırpınan kalbi dudağımda, bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış, dalda yaprak bebeci, suda köpük uyanmış, kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş, ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış. Şarkılar gelir geçer,

akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

Bir de bakmışsın ki ben gelmişim. Böyle dilim susar da elim dokunmaz olursa eğer, bil ki varmışım yani. Yüreğim sakınır, gözüm seyirir. Olur da susmuşsam yani. Giyindiğin çiçeklerin ardı da teninse ve en karasındaysa gün, bil ki kavuşmuşum yani. O mağrur gözlerinden öperim, sarılırım. İki gözümün çiçeği, gözünü seveyim. İyi bak kendine. Hasretle selam ederim.

Belki, belki çok uzaklardasın. Lakin bir o kadar da yakınlardasın asıl. Yüreğimdesin, derindesin yani. Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli, ince bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara, senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği, nasıl diyeyim sana? Bir o kadar, o kadar işte.